saadetli takımı asasin para haşhaş sağ. Al gibi sağ kalkın sağlı solu kan yarasa misali dimağsa tunu sol asit havuzunda biraz klorlu sudan mavra.